0: çok deniyorum.
1: Ne yiyeceğim? Ne çıkmıyor?
0: Satılmış, satılmış. O kadar yaşa, apıya etmiş.